fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırat daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Boşuna zincirler taksam. Herkese kocaman günaydınlar. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından. Türkiye'nin en değişik şov programı. Ki bunu zaten iyi biliyorsun Emre Mutlu Show'dan. Hayırlı sabahlar efendim. Güzel sabahlarınız olsun. Güzel bir hafta sonuna. Girişimiz beraber olsun. Yine çok kalabalığız sabah sabah. Gerçekten... Bütün sıyırmaların toplandığı. Sana demiyorum. Yok, sana diyorum. Kocaman günaydınlar.

Hayırlı cumalar abi, suyu hatırlat. Ya dur bir dakika, bismillah, yayına yeni gir. Ya şu anda hepimiz oruçlu olsak ezan okunuyor demek için bile yani hani her şeyin bir sırası var, anladın mı? Hasta ya, sabah suyu atın. Tamam, hatırlatayım. Hadi su için, hadi. Su için bakayım.

0: Emre Mutlu, sana özel okumanı istiyorum, okumanı tavsiye ederim demiş. İnternette buldum. Dönerin mucidi de demek Kastamonu muymuş acaba? Ya bu sabah bunun... Sabah zor mu ettim bu mesajı yazmak için? Ne döneri sabah sabah? Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın Emre, çayımızı şeker ayrı cumalar dilerim demiş. Seni beklemedeyiz, geldim geldim. Günaydın başçavuşum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Reklamlar geliyorum.

0: Günaydın gıdışından öptüğüm. Tabii canım, artık bunlara alıştık. Bunları ben artık şey gibi okuyorum. Mesela atıyorum, hani böyle zengin şımarık çocuklar olur ya, Yeşilçam'da filmlerde falan olur böyle. Aa, yine mi pirzola? Başkaları bunları duymaya hasrettir ama beni doyurdunuz. Allah sizden razı olsun.
1: Yine kaldık baş başa yazılan...
0: Emre abi, rüyamda seni gördüm, kulağımı ısırıyordun. Değil. Kulağını mı ısırıyordun?
1: Ne çileymiş arkadaş.
0: Başladık arkadaş, ne çileymiş arkadaş ya.
1: Yine bir çıkmaz sokaktayız.
0: Ya bir insan beni, bak bir şey söyleyeceğim, gerçekten bunu mantık çerçevesine oturtmaya çalışıyorum. Bir insan beni rüyasında niye kulağını ısırırken görür ki? Ah, buyur, günaydın elmalı turtam.
1: Hiç seni sen de sorma, yanacaksan yarın gece.
0: Günaydın güzel gıdıklım yazmış. Ya arkadaşım, bir dakika, bir programı bir açayım ya, bismillah bir konuşmaya başlayayım. Niye gıdığımı öpüyorsun, niye kulağını ısırıyorum senin? Ya bak bir şey söyleyeceğim beyler, bak toplanın bir yere, bir stadın ortasında toplanalım, ben stadı böyle tam orta sahanın ortasında yatayım. Ne yapacaksanız bana yapın, siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım ya. Ya bu kadar...
1: Yaşlar bizim, hayat bir masal, biz bir bağ.
0: Her an her şeyin söylenebileceği yani. Ya hadi TRT'de çalışsaydım. Günaydınlar efendim, cuma sabahından iyi sabahlar. Hiçbir şey sesimiz çıkmıyor diye ne gıdığımız kaldı ne göbeğimiz kaldı.
1: Yine kaldık baş başa, yazılan gelir başa.
0: Emre abi, yarın sabah yoksun, inşallah kendimi tokatlamam.
1: Ne çileymiş arkadaş, çek çek.
0: Günaydın elmalı turtam he.
1: Yine bir çıkma.
0: Öyle de ha. Günaydın abilerin gülü, o koca gıdından öperim, mutlu günler.

0: yangın yeri kalp.
1: Onur Ayta. Onur. Bak git başımdan.
0: Unut gitsin gidin.
1: Kimseye gıdığımı öptürtmüyorum, yeter be. Seni sevmesek böyle şeyler söyler miyiz? Tam üstünde seviyoruz abi seni demiş. Abi bir dakika, radyoyu şimdi açtım, kim kime ne yapıyor demiş. Dur bir dakika, ben şu anda kimseye... Arkadaşlar bak, bugün ne olur sakin bir program geçirelim. Beni ne olursunuz bugün yani. Ya bir sabahta şöyle böyle ne bileyim sıradaki şarkı falan. Böyle bir program yapmayayım mı yani? Böyle bir hakkım yok mu benim ya?
0: Kırılan kalpler bizim. Dökülen yaşlar bizim. Hayat bir masal.
1: Günaydın, uyanma sebebim emoçum demiş. Ya. Madem gıdığım var, o gıdık öpülecek. Ay dur, boğazıma fular falan sarayım ya. Klimayı açık bırakıp uyumayın. Hadi bir gece neyse ama demiş. Bir de akşama kadar karşısında oturmayın demiş. Oo, Mustafa abi paket olmuş. Ya Mustafa abi, zenginler de paket olur. Geçmiş olsun bu arada. Tamam, işin esprisi bir tarafa, hastaneden fotoğraf atmış.
0: Varmışız yok.
1: Yine elinde ya borsa ya bitcoin bir şeyler yapıyor. Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı diyeceğim de sen gecelik 12 bin dolar falan vermişsindir o hastaneye. Benim yapabileceğim tek şey geçmiş olsun demek yani bence. Günaydın Baron demiş. Emir ver, toplayalım hepsini. Herkes başka kafada vallahi bak. Gadasını aldığım gıdısına yandığım mı? Günaydın muhlamasına ekmek bandığım ya. Abi her sabah baştan başlamak o kadar bana garip geliyor ki bak. Heh, günaydın Emre selam işte bak. Günaydın Emre selam. Ne gıdımı alıyor, ne gadama banıyor, ne gada neydi ya. Emre abi seni rüyamda görmedim ama görmek isterdim demiş. Günaydın, yine mi gıdık muhabbeti? Ender'cim maalesef. Ben tam bilemedim. Arkandayım. Oh, benim arabayı çekmiş. Bu nereden? Abi biz artık şeyle, trafikte de beni çekmeye mi girdi bu iş artık? Hadi burnum kaşındı. Arkandayım diye fotoğraf atmış ya. Cimcimeyi sana ilk ben söyledim demiş. Günaydın cimcime, uyandın mı demiş. Oğlum benden cimcime... Abi programa yine başlayamadım vallahi billahi yani. Tamam, eksik olmayın, sağ olun, var olun da vallahi program yapamıyorum ya. Ya benden cimcime olabilir mi sence ya? Ben 1.96'ya 130 kilo adamım, benden cimcime ya, cimcimenin bak, cimcime yazsana Google'a ne çıkıyor. Merak ettim. Bak, günaydın Emre Bey, güzel ve başarılı bir gün geçirmenizi temenni ederim, saygılar. Bu da yalandan yapıyor yani. Bana Osmanlıca 36 satır mesaj atan. Bak şaka şaka günaydın elma dilim patatesim ya. Ya işte abi. Dur bakayım Google'a cimcime yazayım ne çıkacak. Ya Google'da vallahi yemin ediyorum sabah sabah cimcime. Şu an dünyada cimcime yazıp aratan tek adam ben olabilirim ya bu. Ya cimcime yazın Google'a, görselleri tıklayın. Benle alakası olabilir mi bunun ya? Şans meleğim günaydın yazmış. Bugün bana başarılar dile çünkü bugün iş görüşmesine gidiyorum demiş. Senin dileyeceğin şans ne kadar, gerisini çok yanlış yazacaksın zannettim. Senin dileyeceğin şansın da, senin edeceğin hayır duasının da. Yok tamam, hayırlı işler, hayırlı işler. Bir firma ismi vermiş. Ben firmanın ismini veremiyorum ama inşallah orada başlamak istiyorsan, iş hayatını orada devam etmek istiyorsan umarım senin için hayırlısı olur ya. İsim veremiyorum ya, hazır isim veremem.

demişken rahat rahat konuşabilirim. Yani gıcık olduğum bir firma. Ama ne yapalım, ekmek parası. Yani herkes her yere gıcık oluyor olabilir ama evine herkes bir şeyler götürmek zorunda. Eridim yandım aşkından. Derdim bahane. Yapsam bir hamle. Tek sensin çare. Umarım hakkınızda hayırlısı olur efendim. Benim gıcık olmama bakma yani. Çok seveni de var Türkiye'de bayağı.

körüne medya mı demiş. Nereden anladın ya? Ben bir dakika, ağzımdan bir şey mi kaçtı benim? Aa, ayol dur bir dakika. Sizden de bir şey saklanmıyor maşallah. Gururunu kaybettin, istemiyordun sözde. Bir adım sana yaklaş. Yerim seni cimcime. Çıkarıyorum çile. Hiç let ol, bırak o tatlı dilin. Seni kurtaramaz kalbimden. Şükret çıkar. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten doğru. Ya İK'cıyım, nasıl tahmin ettim? Vallahi da doğru, billahi da doğru. Helal olsun. Bir medya grubu İK'cıyım demiş, firmanın ismini söylemiş. Ben söyleyemiyorum buradan, ben de uyuz oldum deyince o direkt anlamış. Habire iş ilanı var demiş, çünkü neden, sirkülasyon çok. Öyle, bu işler böyle. İyi ki bırakmadın peşimi sabaha kadar. Ay ben manifest çalıyorum ayol. Hileli kaçamadın. Zopa yemek değil mi? Bırakmadın peşimi sabaha kadar. Oyna atarları hileli kaçamadın. İyi ki bırakmadın. 0-544-886-1886 yoklamaya henüz hileli. Birkaç dakika daha varken... Artık sus da manifest dinleyelim demiş ya. Ben tayıma gelecek. Tamam sustum. Tamam sustum.

günaydın demiş. Sabahıma neşe kattığınız için teşekkür ederim. Yayınınızla güne başlamak çok keyifli, iyi yayınlar demiş. Bu yani yalandan bu kadar resmi mesaj atıyor. Bir öncekini attığını görseniz var ya. Neyse, en azından benim kalbimi kırmamış. Abi o kadar baron dedik demiş, aslan dedik, kaplan dedik. Adamlar alalım dedik, manifest çalıyor demiş. Özümüze mi dönelim? İllaki. Peki sen bilirsin.

Ona manifest çaldığı için zorbalama yaptılar. Ama bilmiyorlar ki. Yes, I'm the boss. Raconun, şekil şükülün ağababası. Yapma. Manifest çaldığı için onu zorbalama. Cihangir Ceyhan, savaş satış ve tüm Adanalı. Oğlum bu müzik çalarken hangi manifest kızısın diye sorulur mu ya? Oğlum bak beyler, yap.

0: Evet yani manifest çaldık. Severiz, dinleriz. Müzik yapan herkese saygımız var. Yani insanların dış görünüşü, dış duruşu, hala hayatı, tavrı bizi ilgilendirmiyor. Biz müziklerine bakıyoruz ve yani bir radyo programı olduğumuz için dengeyi kurmak için de Adana 01 ile devam etmem gerekiyordu ve ettim. Şimdi o bana biraz önce yazan, dur bakayım ne yazanlar vardı. Yok sana işte aslan kaplan dedik, manifest çalıyorsun. Yok hangi manifest kızısın? Bu arada böyle bir akım mı var? Niye soruyorlar insanlara ya? Geçen gün de bir tane kebapçıya soruyordu birisi. Abi hangi manifest kızısın? Oldu mu? Olur mu hiç böyle?
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Sabah yoklamamız artık başladı çünkü saatimiz geldi. Efendim evlerinde olanlar, bir de iş yerlerinde olanlar, ikiye maalesef trafikte olanlar. Üçe basıp bir yollasınlar. Bakalım kimler nerede imiş. Aynı zamanda yoklama anlamına da geliyor. Yok yazılmak istemiyorsan lütfen yaz gönder lütfen. Yazma hatta, bir tane rakama basacaksın yani. Al işte cimcime yazınca Emre Mutlu çıkıyor diye. Olamaz böyle bir ya, yap yani, yapay zeka var, yapıştı yakamıza, bırakmıyor bizi. Ya sen yapma bari ya. Trafikteyim diye 3'e basmanın da bir anlamı yok. Direkt Lambers diye fotoğrafını atmış. Ki bu yol benim çok sık geçtiğim yollardan birisi. Tatilde olanlar kaça bassın? Efendim evinizde olduğunuz için 2'ye basın.

Ya gerçekten yapay zekadan illallah geldi ya. Günaydın cimcime 2. Karşılıklı spor salonuna denir demiş. Öyle bir şey sormadım ki abi ben. Bu nereden çıktı şimdi? Evet, trafikte olanlardan fotoğraflar geliyor maalesef. Yani istemezdim böyle olmasını ama her neyse, kulağınız bendeyse beraberiz anlamına geliyor bu. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Haftanın son çalışma gününden ve maalesef cuma trafiği diye adettiğimiz, eskiden beri cuma trafiği diye söylediğimiz ama artık pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, bir gün daha sonra olsa onu da ekleyeceğim. Her güne sirayet eden bu trafik denen, ömrümüzden ömrünü yiyen ama maalesef mecbur olduğumuz hadiseden dolayı da birazcık da yaptığım işin aslında temelinde bu var ya, trafiktesin ama ben de buradayım işte. Ben trafikte değilim ama yan koltuğundaymışım gibi düşün. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazın bakalım. Kafamda küçücük. Ya bu şapkayı Marla'ya taksam ona bile küçük gelir. Kimler kahve istiyor diye bir fotoğrafımız geldi efendim. Özene bözene, emek harcanarak, yapay zeka marifetiyle. Pekala. Yanımda otursaydın arabanı saldırıp çekerdi demiş. Arkadaşım bir tane zorbasız mesaj. Ya niye biz bundan sonra TRT spikeri gibi konuşacağım. Efendim şimdi de sırada bendenizden Yar Yanına isimli şarkıyı icra ettiğinden mütevellit dinlemekteyiz. İyi ki bizimlesiniz, teşekkürler. Yollarda olanlar hayırlı yolculuklar. Evlerinde olanlar, bugün izinli olanlar ya da iş yerine varmış olanlar, hayırlı işler efendim, hayırlı işler diliyorum. Sen boş ver.

günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Cüneyt. Sezen Cumhur Önal gibi demiş. Sırada çikolata renkli şarkıcı var. Eskileri hatırlayalım. Bu programda tane tane konuşmak, asla şakalara yer vermemek, bazı şeylere tebessüm etmek ve efendim siz naçizane duygularımla sabahları bana eşlik ederken oldukça bir hayli tebessüm etmek

0: Efendim saatlerimiz 07.38'i gösterirken... Bunu mu istiyorsun? Emoktay 7. manifest kızı, buyur işte ben ne anlatıyorum. 4'e bastım yataktayım, ne büyük nimet, Allah'ım bitmesin demiş. Allah'ım bitmesin, bitmesin buraya. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Benim başıma gelen bütün, yani radyoyla alakalı bütün musibetlerin sebebi yine benim, bunu biliyorum. Abi olmadı vallahi radyoyu değiştireceğim demiş. Tatilde olanlara da iyi tatiller. Evet efendim, iyi tatiller. Hiç yakıştıramadım, cık cık cık demiş. Evet, sularını içenler Burak Polat mesaj atmış. Suyumu lıkırdattım diye. Biz de hatırlatmıştık. Bir daha hatırlatalım efendim. Suyumuzu içelim. Zaten 7'yi bir gece elinde böyle ezan bekleyen, oruç açacak abiler gibi. Elinde su, abi hatırlatsana içelim şunu diyor. Bak elinde su, hatırlatsana içelim diye bana söylüyor. Sevemedim demiş eski Emre'yi. Ya zaten onu yapsam ya 5 dakika sürer bende. Gitmiyor gitmiyor, olmuyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Mutlu Show devam ediyor.
6: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Ben su içini bitirdim, kahve içmeye geçtim demiş. Afiyet olsun, ben de çay içmeye geçtim. Tamam arkadaşlar, yani elbette TRT spikeri gibi o efendim ağdalı Türkçe ile programa devam ettirecek halim zaten yok da en azından denedim yani. Ama yine de iyi ilerledim yani, şimdi baktığın zaman fena değildim. Ama oturuyor mu? Asla, asla oturmuyor. Bugün İstanbul'da sıcaklık hissedilen 38 dereceyi bulacakmış. Dışarılarda iş olanlara Allah sabır versin, dikkatli olun. Gerçekten bol su için, sıvı kaybından dolayı biliyorsunuz ki ciddi ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Bunun olmaması için ben bir hatırlatayım dedim. Çünkü bir dakika önce önümdeki televizyonun ekranında bunu söylediler. Bendeki bedavacılık nasıl? Asla haberleri kendim ara... Ama ben haberci değilim, ne yapayım yani, Allah Allah. Ne duyuyorsak onu söylüyoruz abi. Senkaya 76. Selamlar kardeşim, teşekkür ederim. Aynen, bir mukavele. Abi seni yan koltukta hayal edemiyorum, aklıma kötü şeyler geliyor demiş. Ya beni niye hayal edeceksin zaten yan koltukta? La havle ya, la havle ya. Ya Özlem, gözünün önünde şu... Bu arkadaşımız yan koltukta beni hayal edemiyormuş, aklına kötü şeyler geliyormuş. Özlem şu anda var ya, ağlayası geldi ya. Her sabah bunlarla mücadele ediyorum ben ya. Ne yapsam, bir derneğe mi sığınsam, ne yapsam? 38 mi? Ne oldu? Olmadı mı? Emre, yıllık izne Eylül'ün kaçında çıkacaksın? Ben de iş yerine bildireceğim ki demiş, program yokken iznimi yapayım. Ya san, ya işte görüyor musun? Biri beni yan koltukta hayal edince aklına kötü şeyler geliyor. Öbürü diyor ki, öbür dinleyenimiz diyor ki, sen diyor işte yoksan diyor, ben de iznimi ona göre ayarlayacağım ki. Ya arkadaşlar valla çok rengarengiz ya. Senti karna olmadı barlandım rengarengarenk. Sözlerini inanılmaz iyi bildiğim şarkılardan birisiydi. Hatırlatmak istedim sadece. Sabah mevzumuz birazdan sizlerle. 0544 886 1886.

0: Emre abi günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Yeni bir şey aldığı zaman hemen etiketi kopardık. Giyer misin yoksa bekletip aylar yıllar sonra mı giyersin merak ettim demiş. Bana soruyorsan bunu yanlış kişiye soruyorsun. Psikolojime göre değişiyor yani. Üstümdekinden gerçekten bir anda sıkıldıysam AVM'de bile hani normalde yıkamadan giymemek lazım arkadaşlar. Ben eski tekstilciyim yani, bu işte yıllarca uğraştım. Normalde aldığınız bütün kıyafetleri önce bir yıkamanız gerekiyor. Sonra güzel serbest kurutmanız gerekiyor ve öyle giymeniz gerekiyor. Ama bazen öyle olmuyor. Bak ben teknelerde meknelerde tişört unutan adamım yani. Çok verimli bir cevap değil. Benim psikolojime göre değişiyor ama normalini soruyorsan kesinlikle etiketini... Ya tamam herhalde şimdi bazen böyle düğünlerde falan görürsün. Yani ayakkabının altında etiketle... Aceleye gelmiş şeyler olabiliyor ama mutlaka ve mutlaka kıyafeti aldığın zaman yıkaman, yıkatman lazım. Öyle giymen lazım. Yani o işte o ütünün o sıcaklığını alacak üzerindeki haşıl denen bir hav tabakası vardır. Yani tekstil tabiriyle anlatıyorum şimdi. Bilenin bileceği bir konu, yanlış anlama beni de. Onun mutlaka böyle bir yani o kumaşın üzerinden temizlenmesi lazım giyilmesi için. Yani tenede değdiği için insan tenine. Ama bazen evet etiketi böyle ağzımla kık diye böyle söküp. O üzerindeki o sıfır tişört kokusu var ya, o da çok iğrenç bir kokudur. Havalandıracaksın, giyeceksin yani de işte normal şartlarda. Her şey bazen normal olmuyor. Mesela bu pantolonda, efendim tişörtte, mesela şapka için bu geçerli mi bilmiyorum yani. Akıl sağlığını etkileyen şapka olur mu bilmiyorum da, benim bir kere akıl sağlığımı şapka etkiledi arkadaşlar. Bir gün şapka taktım, şapka aldım bir tane, saçlarım çok gözüme kötü gözüktü. Ben de bir yere gidiyorum, gösteriye mi çıkacağım, söyleşimi hatırlamıyorum. Bir tane mağazaya girip şapka aldım, biraz fazla sıkmışım herhalde. Ya bir süre sonra böyle bir şey söylüyorlar, anlamamaya falan başladım. Sonra böyle bir kafam kaşınıyor falan, böyle bir şey yapıyorum. Yani yer değiştiriyorum şapkayı çünkü kan oturmuş alnıma.
1: Burada, burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
0: Yemin ediyorum şunu hissettim. Şapkayı çıkarttıktan sonra daha net anlamaya başladım insanları. Daha net duymaya başladım. Yani o kafadaki o kılcal damarları çok sıktırmamak lazım.

Bir de hanımefendiler, özellikle sizlere sesleniyorum. Bunu bir edebi adap vermeye çalışıp akıl vermeye çalışan bir adam gibi algılamayın beni. Ama çok dar kıyafet giymek, erkekte de böyle aslında bu, sağlığa çok zararlı. Aşırı dar kıyafet giymek. Beyefendilerde de bu kural geçerli. Yani üzerimizi, vücudumuzu, bedenimizi, dolaşımımızı etkileyecek kadar sıkan kıyafet giymek gerçekten sıkıntı. O anda anlamıyorsun ama sonrasında problem. Yani vücudu sarıp sarmalayacak dediğin kıyafet tamam, anlayabilirim işte, ne bileyim. Hanımlar tayt giyiyorlar işte, beyefendiler böyle belden oturtma gömlek falan. Ama çok sıktığı zaman uzun vadede gerçekten can sıkacak şeyler yaşatabiliyor yani. Bunu sağlıksal anlamda söylüyorum. Yoksa kimin ne giydiği gram umurumda değil ve hatta ne beni ne kimseyi ilgilendirmez. Hatta şöyle devam ettim, beti arttırın. Ne giydiği artı ne giymediği. Ben sadece kendi giydiklerimle ilgileniyorum. Ama işte böyle beden sağlığını etkileyecek bazı ufak tefek minik trikler de var yani. İşte anlatıyorum ya size. Gömdük deliyle canımızı. Sen o anda anlamıyorsun. Diyorsun ki o ne güzel oturdu üstüme falan, ama bir oturuyorsun 3 saat 4 saat dar bir kot düşün, dar bir etek düşün, dar bir şey, başka bir şey işte, ne bileyim. Yakama. O senin dolaşımını acayip etkiliyor. Yakına. Bırakın dolaşsın kanınız vücudunuzda. Bu neyin bedeli de öde öde bitmedi. Hayat değil benimki, hapis yarı açık.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

selamlar demiş Berlin'den Kadir, selamlar kardeşlerin güzeli. Hoş geldin. Onlara da cümleyi yanlış yazmışsın. Yiğidim hayırlı yayınlar demişsin ama tam tersini yazman lazım ama ben okumayayım. Yazdığın cümleyi teşekkür ederim. Bol giyince de kilo almaya devam ediyor insan. Evet, çok önemli bir, kıymetli bir doktor hocamın var. Böyle bir lafı var Deniz Hoca'nın. Dedi ki çok yemek değil dedi, bol kıyafet şişmanlatır. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Tekstilciyim, atölyelerde nasıl dikildiğini görseniz 3 defa yıkarsınız. Burnunu silen mi dersin, yemek yiyip ağzını silen mi dersin? Ya bir dakika şimdi ya. Ya ben bugün tişört alacaktım, şimdi ağzını silen birini mi hayal edeyim? Niye bunu bana söyledin şu anda ya?

0: onu yapmıyordur, o ağzını silmiyordur. Ya yok ya. Çık aklımdan. Aklımdan çık. Mesela bunu restorancı arkadaşım da söylüyor. Diyor ki mesela işte dışarıda yemeklerin mutfaklarda nasıl yapıldığını görseniz dışarıdan hayatta yemek yemezsiniz. E tamam da abi nasıl yani, dışarıdan yemek yememe gibi bir lüksümüz yok. Yani milyonlarca insan her gün dışarılarda yemek yemek durumunda kalıyor. Yani herkes evinden taze fasulye getirecek diye bir şey yok. İşte yemek kartları var. Efendim iş yerlerinin çıkarttığı yemekler var. Tabuldotlar var, cateringçiler var vesaire. Yani o kadar derin düşünürsek hakikaten insan hiçbir şey yiyemez yani. O yüzden Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Nasıl, ne diyeceğimi şaşırdım yani burada. Çünkü bir insanın niyeti pisse elinden su içilmez, asla içilmez. Ama temiz insan da yani vardır eminim ben. İşine saygılı insan da vardır. Ama tabii korkutucu yani, böyle düşündüğün zaman hakikaten ürkütücü bir hal alıyor durum. Sen şimdi düşsene.
1: İstanbul FM. Dinlemeye devam et. İş stresini azalt.
0: Tamam, devam ediyorlar dinlemeye. Dur bir dakika. Ya düşünsene, bol köpüklü bir kahve geliyor ve az önce tartıştığım arkadaş yapmış bunu hani. Neler geçiyor değil mi aklından? En çok kafayı ben neye takmıştım? Bunu bir kere daha söylemiş olabilirim daha öncesinde. Zeytinli poğaça var ya. Hocam. O zeytinler... Yani şimdi mantıklı düşünmek lazım. Vakit daralmış. Usta bağırınıp duruyor oradan. Hemen poğaçaları fırına atın. Hemen zeytinler ayıklandı mı? Usta arkasını dönmüş gitmiş. Sen tek başınasın. Bir sen, bir poğaça, bir Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisin. Ne yani, şey düşünüyorsun değil mi? Yani o zeytini böyle bıçakla ayırdı. İyice sıyırdı. Çatalla çıkardı falan. Yoksa şey mi düşünüyorsun? O yüzden çok korkarım. Mesela kaşarlı poğaçada kaşarın dilimlenme ihtimalinin ağızla yapılması hakikaten zeytiniden birazcık daha zor bir ihtimal. Ya da peynirli ya da patatesli. O yüzden zeytinli poğaça yiyemiyorum yıllardır. Sormaz olaydım midem kalktı demiş.

Fakirin bir poğaçası vardı, onu da elimizden almayın demiş. Zeytinliği alalım ya. Bugünden itibaren zeytinli poğaça satışlarında %80 azalma bekleniyor demiş. Abi saksaki şeker aldım, yarım kilo süper demiş. Saksaki şekeri ne? Eyvah. Çorlu'dan bizim dinleyenimiz var, o araştıracaktı bu konuyu. Hatta arka sokağındaydı, alacağım diyordu. Ne oldu o konu? Ne oldu o? Efendim sabah mevzumuzu veriyoruz. Biraz da hatta geç kaldım. 0544-886-1886. Hazırsan yapıştır gelsin. İllallah gelene kadar, bıkkınlık gelene kadar artık böyle yani... Öh be, yetti artık, canıma tak etti diyene kadar dinlediğin şarkıyı yaz bana. Bakalım hangi şarkıya çok sarmışsın. Eminim 8-10 tane vardır ama bir tanesini yazmanı istiyorum. Hani böyle artık bayılana kadar, daha bir daha duymak istemiyorum diyene kadar dinlediğim bir şarkı varsa, ki var biliyorum. Zahmet olmazsa yazarsan sevinirim. Fenalık gelene kadar hangi şarkıyı dinledin? Çalacağım mı demiş. Hala fenalık gelmediyse...

0: Kesin çalmazsın demiş. Ya herkes biliyordum, böyle olacağını biliyordum, biliyor musun? Tantaşçı sözümü tutamadım demiş. Şu dağlarda kar olsaydım peki. Sen bizim yazdıklarımızı okumuyorsun, senin için mevzuya falan girmiyoruz. Crash Crash şarkısı, bunu bilmiyorum. İsmail YK, Allah belanı versin. Blok 3 uyuz. Tantaşçı gidişat, Berkay nankördük. Servet Kocakaya Piro.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Dua Lipa Levitating. Bakacağım şimdi, devam ediyorum.

Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya. İstiyorsun seni.

0: devam edeyim. İsyanlardayız, polis cezayı. Arabada gazladık yedik cezayı. Yengene cevap vermeyi unuttuk. Eyvah, başladı bizim mesai.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.

0: beyler, bugüne kadar bıkana kadar dinledim, defalarca dinledim, yüzlerce binlerce kez dinledim, illallah gelene kadar dinledim dediğin şarkıyı sordum sana. Bazılarından küçük küçük çalmaya gayret edeceğim. Çok fazla mesajınız var ama lütfen yazın. Yazmamış olanlardan rica ediyorum. Gerçekten patlayana kadar, çatlayana kadar o kadar çok dinledim ki illallah geldi artık dediğin, ya da hala gelmemiş olabilir, hala dinliyorum dediğin şarkıyı yolla bana.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Günaydın Emre. Tarkan beni anlama. Kalp kalbe karşı.
1: Kalp kalbe karşı derler.
0: Ben mi söyleyeyim acaba şarkıları ha? Sabah sabah. Yaşım gereği hayatta hayatta her şeyden çok aşkın önemli ol. Dur bir dakika be. Elim çarptı, pardon. Yaşım gereği hayatta her şeyden çok aşkın önemli olduğunu sandığım yıllarda Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı, aşkın isyan etmek olduğunu hissettiğimde Nahide Babaşlı. Nahide Babaşlı mı? Bu hikayede yanan ben oldum. Aşk neymiş ya? Yemişim aşkını zaten demiş, bir dünya derdim var, bir de böyle şeylerle uğraşamam. Farkındalığına vardığımda enerji verip motive etmesi için de Fatih Bulut Gör Bak. Ya bir üstündeki mesajda R.A.M. Losing My Religion yazıyor ya. Fatih Bulut mu? R.A.M'den Losing My Religion yazmış. Biliyorsun değil mi bizim jenerasyon? Bak, üşenmem uşağa gelirim. Senle bu konuyu orada yüz biliyorsun diye bana bak, bana. Bana ya. Beni bih derini. Sibel Alaş bende hüküm sür. Şende hüküm mü yiyecek? Tamam dur, zorbalamıyorum kimseyi, bir dakika dur. Ben siz bana yaparken iyiydi. Emre abi, seni yavrundan bulsam sahiplenirim. Bak şimdi mesaja bak. Allah'ını seviyorsan mesaja. Ondan sonra niye senin ayarın kaçıyor Emre? Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Sibel Alaş bende hükümsür, bunu biliyor musun Emre demiş. Bak kendisi 12 yaşında. Zigot bana diyor ki bunu biliyor musun? Ya ben... Emre günaydın, Mustafa Sandal denize doğru. Güzel, severim. Serdar Ortaç mikrop tire poşet. Psikolojilere bak ya. Ama hastayım size vallahi, herkesin. Lara Fabian demiş, JTM. Yüzlerce kez dinledim, son dinlemek istediğim şarkı da bu olurdu demiş. Abi dur bir dakika, duygusala bağlattırma bizi ya. Adem'den yine muhteşem bir espri geldi. Adem yardın yine ortalığı kral ya. Ajdar Çikitemuz yazmış. Stand up deyince de Adem vallahi bak.

Emre abi, bizim çocuk 5 aylıktan 1 yaşına gelene kadar ağladığında onu tek susturan şarkı Mabel Matiz Fan şarkısı vardı demiş. 7 ay boyunca her akşam onu dinledik. Zaten şarkı çıkalı 7 ay oldu. Etinden sütünden faydalanmışsın şarkının. Şey sensin, Berkay nankördük. Değil bu Dilara yazmış. Berkay nankördük. Taşlar şahidim olsun. Sen iste yeter ki ömrüm al senin olsun. Yalın zalim mi?

Buradan yöneticim Mina Hanım'a seslenir misin demiş. Beni engellemiş çünkü vallahi raporum sahte değil. Doktor verdi. Tatile de gitmedim, evdeyim. Kovmayın beni. Demiş, arkasından da şimdi okuma yazmış. Niye biliyor musun? Şimdi okuma normalde başa yazılır ama artık okumuş oldum. Neyse bir daha okurum. Yani muhteşem değil mi? Sonuna şimdi okuma yazmak yani. Allah'ım sen bana akıl fikir nasip eyle yarabbim ya. Bu adam İranlı ünlü bir sanatçı demiş. Mohsen Namyo. Zolf diye bir şarkı. Bak şimdi bak. Zigot dedim ya, uyuz oldu bana. Sibel Alaş'tan Mohyet Namjo'ya döndük. Dinleyeceğim bakayım, belki de bana hala ilaç olacak bir şarkı bulurum, ne bileyim ben. Opet. O Opet dinleyen var aramızda. Hayko Cepkin Fırtınam zaten tamam yani, bak bu geçiş normal bir geçiş. Hayko Cepkin'den Opet'e geçersin. April Ethereal. Yani şunu söylemem lazım. Opet'i o kadar, Opet'i canlı da dinlemiş birisiyim bu arada. Yani Allah nasip etti. Tövbe tövbe cümleyi. Sanki sevap işlemişim gibi. Fatih Bulut number number mı? Gerçekten. Emre gençlik yıllarında bu şarkının ekmeğini çok yedim demiş. İzmir'de karaoke mekanlarında söylerdim. Karaoke mekanlarında şarkı söyleyerek, bir de bak bak. İzmir'de Losing My Religion söylüyormuş. Bak hele bak bak. Arkadaşlar Opet bir rock grubudur. Başka bir şeyle karıştırmayın. Bir markadan bahsetmiyorum. Saçma sapan. Şeylere çekmeyin beni. Bak yapmayın. Rütük var. Yapmayın.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Senin için.

abi çeyreği bozmadın değil mi demiş. Bozmadım da bulamıyorum ya. Arkadaşlar iki gündür çeyreğimi bulamıyorum. Etem dediğimi devreye sokmadım. Acaba harcadım mı, birine mi verdim ben? Aklıma bir tek yani şu anda olağan şüpheli Marla geliyor. Gerçekten bilemiyorum yani. Kız kardeşini çağır demişler.

göbek videonu bekliyoruz bulunca. Çeyreği mi? 40 değil, 40 fazla ya. Ne 40 ya? Gerçi çeyreğe 40 atarım ben. Çeyreğe 40 atılır da yani. Bilmiyorum, işin yoksa demiş mağaranın tuvaletini bekle. Kontrol et. Tabii canım. Yok ya, onu da yapmamıştır ha. Yapmış mıdır? Kız kardeşin gelsin bulur demiş. Ya dur, onu da daha parayı göndermedim dün de. Nasıl olacak o iş bilmiyorum ya. Onu bulursa bak, o işten dolayı beni burada radyoda rezil rüsva eden birisi çeyreği bulsa yarısına konmaya çalışır. Eda bacımın yanındayız.

0: dur bir dakika, bu konuyu bir konuşalım. Vallahi billahi yine planlı değil. Belki de açmayacak. Dur bakayım. Diyecek ki sardı bize sabah sabah. Alo. Yemin ediyorum böyle akıl hastası bir abisi olduğu için kendisi de pişman. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Arayacağımdan haberin var mıydı?
1: Hayır.
0: Evde bir tane çeyrek altın vardı benim, kayboldu da. Şimdi dinleyenler senden yardım istememi talep ettiler. Bir şey söyleyeceğim. Daimi konuk oldu kız ya, yemin ediyorum var ya şey gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu işin hakkaniyeti nedir? Çeyrek altını bulursan ne istiyorsun? Açıkça insanların önüne söz ver. Ondan sonra ben de adak madak değil bu sefer. Neyse faturalı çalışacağız artık yani.
1: Ama ben belirlemedim ki raici.
0: Raici belirle işte, çeyrek altın diyorum, onu kaybettim, bulamıyorum evde. Yani Marla'dan şüpheleniyorum şu anda. Olan şüpheli Marla.
1: Yok estağfurullah ya, ben öyle raiç belirleyemem.
0: Maliyeden korkuyor bak. Ya tamam.
1: Biz sonra şey yapalım onu.
0: Bacım biz, sen müsait mi değilsin? Öyle bir aradım ki bak kendim kendi telefonumla bu kadar rahat arayamıyorum ya. Canlı yayını kardeşim, galiba ben Eda'dan prim kasıyorum şu anda, biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman tamam, bir rakam söyle bak, burada deminden beri sen dinlemiyorsun bu doğru. Yayını bile dinlemiyor ki kız yani.
1: Yok ama dinliyorum normalde de, şimdi bir doktor işim var o yüzden, yoksa...
0: Bana bak ya, ne utanmaz
1: anlamaz bir adam. Konunun da.
0: Tamam o zaman bir tane rakam söyle, çeyreği bulursan kaç para istiyorsun söyle, söz vereceğim insanların önünde.
1: Yok söyleyeyim, onlar belirlesin ya. Konuyu ben... hakim artık herkes, desin ki şu kadar bulun nedeni.
0: Bak bir şey söyleyeyim, kıyamam, kapatamıyordu canlı yayında ya, normal şartlarda bak. O zaman şöyle Eda, sen bana şu an dile getiremediklerini WhatsApp'tan yaz.
1: Yok yok vallahi bak, onlar şey yapsın.
0: Tamam
1: arkadaşlar, şu
0: Eda, Eda çeyrek altını bulursa kaç para vermem gerekiyor? Hakkaniyet kaç para, bana bunu yazın. Devam edelim buradan.
1: Öyle daha adil olur öyle.
0: Tamam, seni patavatsız bir şekilde pat diye aradığın için özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Ama şöyle 200'ü Cuma, bugün halledeceğim. Bugün ödeme günümüz. Haberleşiriz.
1: Tamam.
0: Hadi görüşürüz. Bay bay.
1: Hadi görüşürüz. Bay bay.
0: Sağ ol. Arkadaşlar yemin ediyorum arayacağımı söylemedim. %50 mi? Yok %100. Ya bulsun götürsün direkt. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Marla sosisliği nasıl sakladıysa çeyreği de aynı şekilde halletmiştir demiş. Kaç kere? Kaç tane sosisli alır ondan bak. Arkadaşlar yarısı olmaz ya. Kaç para şu anda çeyrek altın? Bilen yazsın bakayım, dur bakayım şurada yazıyor. Önümde şey açık. Gram altın kaç para olmuş şu anda? Tam ona bakacağım, gelmedi. Hep böyle bakacağın şey. 6500. Oo. Acaba şöyle mi yapsak? Yani mesela para olarak yarısını vermesem de penseyle falan kır, ya da dişimizle, dişle de kırılmıyor altın gerçi. Abi Eda ablaya maaş ödüyor musun demiş. Ödemiyorum, ne alakası var? Bak 200 lira borcum var, onu ödeyemedim. Nasıl maaş ödeyeyim ben kendimi? %100 demiş, hepsini ver o kardeşin o demiş. Teşekkürler anne, teşekkürler. Bulursa yemeğe götür, ben de geç. Olmazsa olmaz. Abi senin çeyrek altını Eda abla afiliklemiş, o afiliklemek ne demek ya? Afiliklemek ne demek? Yani indire götürmek mi yani, ne demek, ne anlamda? Afiliklemek harem altın mı? Bak yemin ediyorum şu anda afiliklemek yazdım. Google'da afiliklemek diye bir şey yok. Bak Google'da yok bak. Yapay zekada bile yok. Vallahi da billahi da afiliklemek, ben bu kelimeyi sevdim ama. Şu anda yok. Ne anlama geliyor afiliklemek? Yani bir kelimenin Google'da olmadığını düşünebiliyor musun? Afiliklemek diyorum, did you mean didiklemek diyor. Google İngilizce kullanıyorum da ayıptır söylemesi. Afiliklemek. Allah Allah. Ne güzel kelimeymiş bu ya. Hoşuma gitti bu. Karşılığı da yok ki, her anlamda kullanabilirsin artık. Ne demek afiliklemek bilen varsa ya, çorlamak gibi demiş. Afiliklemek değil, afiliklemek öyle yazmış. D var arada, afilik. Afilik kufilik işte. Harem altın, he. Ben onu altın çeşidi zannettim. Abi marla yutmuştur, ağzına parmak sok çıkartır demiş. Arkadaşlar. Dahiyane fikirler veriyorsunuz ama yani yapamayız bunu. Sevimlisin be Emre, sevimli miyim? Az önce birisi de yavrun olursa sahiplenmek istiyorum yaz. Arkadaşlar siz bana yani her geçen gün dozaj artıyor, farkında mısınız? Pastenstro demiş. Çeyrek altın nedir ya demiş. Ya sen nereden bileceksin abi, sen külçeyle mülçeyle uğraş Allah'ını seversen. Çeyreğin çeyreğini ver demiş bulursa eğer. Abi senin başında bir haller dönüyor ama ben anlamadım demiş. Eda abla da kafayı bozdu bizim yüzümüzden demiş. Tayfa böyle abi, ne yapayım? Ben ne yapayım? Şarkılara geri döneceğim, yine konu dağıldı. Yine oho. Madonna demiş. Live don't live her. Ben de Don't Cry For Me Argentina'yı severdim de Messi'ye uyuz olduğum için artık sevmiyorum. Don't Cry For Me Argentina. Yani diyor ki şair, Arjantin benim için ağlama. Ama Ronaldo'cu olduğumuzdan dolayı o şarkıyı da sildik defterden.

0: kaçak.
1: İtiraf ediyorum altını ben aldım demiş. Yalan.
0: Biliyoruz.
1: Elinde de altın. Ya bu altın, o altın benim altın eski bir defa. 92 tarihli bu. Seniksi yeni. Gerçi Seniksi de 1923 mi yazıyor? Tarihteki ilk altın fotoğrafı olabilir mi bu acaba? Acaba. Abi bulursa bir paket abine al gönder demiş. 10.700 TL şu anda çeyrek demiş. 700'ünü veririz, gerisi bize kalsın. Ortak mı olduk? Çeyrek nasıl 10.700 ya? Çeyrek daha pahalı bir şey değil mi ya ben? Allah Allah. Ben bütün bay çekinme var da yerim bir postada sen kal. Bir dakika bakmam lazım vallahi bak. Harbiden 10.700 ben çeyreği niye daha fazla ben çeyreği 15 falan sanıyorum ya. Hay Allah ya. Zaten elimden gitti, uçtu gitti avuçlarımdan. Ben niye çeyrek altına 15 bin lira zannediyorum ya? Aa, bu iş böyle olmayacak ya. Emre olalı böyle zulüm görmedik demiş. Ne çektin be abi? İyi geceler abi. Bugün benim doğum günüm, çeyrek altını bulunca bana verir misin demiş. Veremem. Tabii seni seviyorsam bir havalan. Ya kendim bulsam. Çakılma bahane. Süreyya Yasinoğlu. Doğru okudum değil mi? Evet. Ya sabırla yan sen derdine benden. Umrum dışı çalar mısın diyecektim. Benden çok yaşayacaksın, bahara gelsin demiş. Geçtik yahu bir salsa. Milyon dolarlık radyonun üzerinden sektirip şarkı yolladık yine sabah sabah. Biliyorum, al buna konuş aşkım da istiyor. Yavrum bu dertler benim. Çeyrek 22 bin lira abi, seni kandırıyorlar demiş. Harbi mi? Çeyrek kaç para abi vallahi bak bir dakika ya. Hayır ya 10.730'muş, tamam ben Ender'e inanırım. 10.730 şu anda ama ben niye 15 sanıyordum ya, neyse zaten çeyrek de gitti artık. Labne peyniri kabul ederse Eda'ya buldurtacağım onu. Altın günü yapalım mı, katılmak isteyenler bire bassın. Ya sence bu tayfayla altın günü yapılabilir mi? Nasıl bir para varsa artık çeyrek kayıp makaradasın demiş. Senin derdin ayrı, tasan ayrı, severim. Nasıl bir para varsa çeyrek altın konuşuyor. Ya sende de nasıl bir para yoksa abi. Ya 10 bin liraymış zaten. Vallahi 15 zannediyordum. Bak yemin ediyorum ben çeyrek altını 15 bin lira falan sanıyordum. Bir ara oldu mu ama 15 bin lira oldu mu bir ara? Öyle bir şey hatırlıyorum ben sanki. Gerçi artık bir kıymeti de yok da Eda bulursa işte.
2: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: 15 almışsın demiş. Zaten evet yani ne kadar ticaretten anladığımı. Zaten zarar ediyorsun demiş. Bırak kayıp kalsın. Aga en azından 10 bini kurtaralım. Niye kayıp kalıyor ya? Eda'ya ben bir 100 lira ateşlerim. Bak 200 zaten borcum vardı. 100 de üstüne koyarım. Gerçi 200 ister muhtemelen. 400. Onun da 200'ünü veririm yine. Yani ben o 200'ü vermeyip aktarırım.

0: telefon istiyorsan ben 1000 liradan alırım senin hatırına. İşte gerçek bir dahi. Bir de şu tarafından düşün demiş, sabah 15K kayıp sanmıştın, 5000 kâra geçtin. Şu anda 10 bin lira kayıp demiş. Doğru bak, 15 bin kayıp değil, şu anda 10 bin lira kayıp, evet. Gerçek aşkı buldum, sen mutlu ol. İnşallah yani Eda'dan önce bulurum ya. Eda da şimdi acaba profesyonelliği döküp eve dedektörle falan gelir mi bana yani? Olur mu olur abi yani, çünkü kamerayı nasıl bulduğunu hala çözemedi kimse. Sen mutlu ol yeter. 3 harflisi mi var, 4 harflisi, 5 harflisi mi var, anlamadım ben. Kardeşim diye söylemiyorum, çok iyi buluyor. Emre dünkü 200 TL'nin diyetini ödüyorsun demiş. Evet. Bak hakikaten ha, bak konu şimdi oraya geldi. Demek ki ben adak adadığın için başıma bunlar... Benim bugün ne yapıp edip bu kızın parasını vermem lazım bak. Yoksa o beni sıkı sıkı sıkı saracak. Dur bakalım ne olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arka basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım, iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama... Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası...

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Biz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Benden Eten dedeme şiir yazmamı istediniz. Giden çeyrek olsun der insan bazen. Bazen üzümlenir. Ve içine atar bazen. Ama sizi kırmadım. Evin içinde Ethem dede, Ethem dede diye dolanacağım ha. Kendisine bir şiir yazdım. Layık görürseniz seslendirmek isterim. Dinlemek isteyenler bire, istemeyenler ikiye.

Etem dede, Etem dede. Gitti çeyrek Etem dede. Tek birikimim oydu. Yapsana bir totem dede. Çeyrek gitti, Emre bitti. Şu işe bir el at be dede. Göbek iste atarız. Bulunca da satarız. Kimin düğünü varsa ona da belki o gün o çeyreği takarız. Etem dede, canım dedem. Benim çeyreğe bir baksana dedem. Göbek dediğin nedir?

kalır. Yeter ki bulalım. Senin işe de bakılır. Etem dedem, canım dedem, Eda'dan önce Bulak be dedem. Gerekirse sağa sola sorak dedem. Ama ne olur Eda'ya bir 200 daha kaptırmayak dedem. Etem dedem, canım dedem, İste sana göbekler atam dedem. Etem dedem, ben senin canını sevem. Hatta istersen şimdi, istersen şu anda önden göbek atmayı avans verem dedem. Hayda!

Bak ki bende ses kaldı mı? Altını bulacağız diye girdiğim hallere bak. Kaç yaşında adamız? Neyse madem azıttık devam edelim.

Ethem'de de bir şey yapmalı yazmış. Evet ya, bulmamız lazım arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum derdimi? Yani normalde ben bu hallere düşecek adam değildim ama.

Evet, bugün de nasibimi zorluyorum, bakalım neler gelecek. Allah'ım ne olursun bugün. Mübarek cuma günü bana. Hayırlı resimler, hayırlı videolar nasip et. Rakamı söylüyorum, hazırsan. Bana galerindeki ikinci görseli ya da videoyu atmanı rica edeceğim. Atmak zorunda değilsin, istiyorsan atma, ama atarsan da lütfen ikinciyi at. Bakalım dün neler olmuş, ya da belki de bu sabah ya da biraz önce de olabilir. Belki de 3 gün önce, bilmiyorum. Telefonunla haşır neşirliğin nedir? 2. 2'yi bekliyorum, hadi. Ya. Babam var, atamam. 0544-886-1886. Ya başladık yine ya. Arkadaşlar bak, atmak zorunda değilsiniz ama atıyorsanız da 2'yi. 2. Tamam. Dur bakalım. Gayet heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Al, matematik ders. YGS, LKS. Kötü başladık yine, kötü başladık. Dur bakayım. Cuma günü ikinci resim mi istenir demiş. Siyah beyaz çekime sardım kızım ve eşim demiş. Ay canım benim. Allah uzun ömürler versin. Şansına İsa'ya denk geldi abi demiş. Olsun kardeşim, sıkıntı yok. O da iyidir yani. Ya bana ne bana ne demiş. Aa, atacaksın. Hayır, olmaz. Yani atacaksan da ikinciyi atacaksın. Atmak zorunda değilsin. Salatalık resmi geldi bak. Ya hayat niye bu kadar zorlaşıyor bazen ya. Fitness yeni üyelik 6 ay taksitli. Ya niye tutturamıyorum arkadaş, ben niye tutturamıyorum ya. Değişen bir şey yok Emre demiş. Oo, bizim Tosbih'in fotoğrafı gelmiş. Murat Cengiz'in. Bana çok benzeyen yeğenim. Dur bir dakika, video geldi. Abi bunun adı Hızar Makinesi demiş. Teşekkürler, sağ ol. Abi ikinci görsel videoyu atarsam sesten yayında sorun olur demiş. Olmaz kardeşim, ben önce kendimi izliyorum, sonra yayına veriyorum. Heh, bir tane dur bakayım. Yok abi yok, gerçekten ya. Gerçi niye tutturamıyorum, neden ben bir türlü... Heh. Havuz kenarında bir fotoğraf geldi efendim. Bir tane köpüşle beraber. Teşekkürler.

işte menemen fotoğrafı geldi. Yüzüyorum abi deyip bak mesela tamam. En azından hani... Kol büyüklüğünde ve asla küçücük ve ne var bunda minnacık denen bir ekmek fotoğrafı var şu anda. Dünkü doğum günümden demiş. Gerçekten ikinci de bu mu vardı? Doğum gününden kendinle ilgili bir şey yok mu ya? Bu ne bunlar? Hediyeler. Tamam güzel. Yeğenim demiş. Barbie satıcılarına isyan ediyor demiş. Bu bir video, bunu izledim. İzleyeceğim daha doğrusu. Bir penaltı atışı videosu var. Mustafa Yücek hayatmış. Abi bir şey söyleyeceğim. Her şey anladığımda goril fotoğrafı ne? Yani goril mi? Bir insanın ikinci görselinde nasıl goril olur? Yani anlayamıyorum ki ben. Şey mi bu? Cem Yılmaz'ın anlattığı göğsüne böyle diye bu belgesel çekilen... Muhteşem. Yazsın bana. Dur bakayım şunu bir ver.

0: dakika yayına. Kapımın önüne yatsın ya. Hala benim fon müziği çalıyormuş arkada. Şuradan bakayım ne diyormuş, dur bakayım bir dakika, bir dakika.
1: Bunu da neden böyle yaptınız? Bunu da neden böyle yaptınız? Hepsi neden böyle yaptınız? Barbie'ciler. Neden?
0: Neden? Sonunda cinnete gelmiş. Barbie'cilerin neden böyle yaptığını soran bir bebişko. Vay, gizemli fotoğraflar, gölgeler mölgeler. Efendim bir çiftimiz var, kendilerini asla göremiyoruz. Gölgede el ele tutuşup kendilerini böyle güneş arkalarını alıp böyle bir silüet oluşturmuşlar. Sanatsal bir çalışma, kabul ediyorum. Bir reklam geliyorum.
2: Emre Mutluşoğlu'da kısa bir ara.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.

Abi yanlış sulardasın yazmış şarkıdan dolayı herhalde. Arkadaşlar yapmayın yapmayın. Her şeyi bir şeye yorar mı bir insan ya? Bak şimdi bak bak. Emre abi coşturuyorsun beni demiş. Fıttırıyorum. Yarın yayın yok demiş. Yarını gün saymıyorum. Ya kardeşim gazlama beni ne olur, tamam Allah senden razı olsun. Var ol sağ ol. Ama ne olur gazlamayın beni bu kadar ya. Yani şimdi gelip yarın... Bak yani kalkıp yayın yapasım geliyor o zaman. Diyorum ki onlar ne yapacak şimdi? Ben onlarsız ne yapacağım? Emre Bey günaydınlar demiş. Öğretmen Suat. Peki öğretmenim. Sizi 4 aydır ilgiyle takip ediyorum. İlgiyle. Pekala. Ama samimiyetimle söylüyorum, yarın ve öbür gün için programınızın olmaması bizi bir boşluğa itiyor demiş. Teşekkür ederiz. Var olun. Yarın geleceksen ben de gelirim bak demiş. Kime mesaj gönderiyorsan sürekli evlenmeli şarkılar, evlenmeli şarkı. Herkese hayırlı cumalar efendi efendi, en arka sıraya geçip oturuyorum şimdi uyanabildim demiş. Peki günaydın. Abi şimdi şöyle bak, şöyle bir şey söyleyeceğim, yanlış anlamayın. Yaz döneminde ben biraz daha sakinim, sebebi de şu. Evet yani tatilde olanlar, izinde olanlar, izin gününde bile Allah razı olsun bizi layık görüp dinleyenler. Eksik olmayın, var olun ama yani bu yok yazılmalarınızı sene sonu karnenize yazmayacağım, merak etmeyin. Veli toplantısında da dile getirmeyeceğim çünkü şu anda normal yani. Hani sezondayız, tatil sezonundayız. İnsanlar bir yerlerde işte esnek çalışma saatleri, cuma günleri evinden çalışanlar vesaire. Buna rağmen uyanıp dinliyorum demesi insanların benim kalbimi gerçekten fethediyor. Bunu söylemem lazım. Emre abi hayırlı yayınlar, kızımla seni dinliyoruz demiş. Yarın kızımın doğum günü, sürpriz yapsak kutlasan demiş. Adı Esila Nur. Esila Nur. Kutlarım kardeşim. Emel Hanım. Instagram'dan yazın bana, video göndereyim. 200 TL kardeşim olan borcumu kapandığı için. Şaka yapıyorum, hayır hayır tamam. Instagram'dan bana yazın Emre Mutlu Online hesabından. Ona ben doğum günü kutlama videosu göndereyim. Aldık başımıza işi. Sizin için söylemiyorum, şimdi bunun sonu gelmiyor biliyorum ben. Neslihan Bey dilli demiş, ne yazmış? Akşama kadar buradasın değil mi demiş. Tabii tabii buradayım. Tabii tabii. Akşam 9'a kadar kesintisiz, bu şey Kik'te bağış toplayanlar var ya. Onlar gibi. Al şimdi şarkı geliyor, şimdi yine kime gönderiyorsun olacak bu. Ben artık şarkı çalmaktan

0: Ardıner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
1: Ah yanar döner acayipsin.

0: Festivali. Hande bizi Sezen'e götür. Sezen Aksu şarkılarını söyleyen bir Hande Yener ve Levent Yüksel'i dinlemek istiyorsan bir çiftimize bilet yolluyorum. Bu şarkının, şu an dinlediğin şarkının sözü hangi güzide sanatçımıza ait? Kim yazdı bu şarkıyı? Doğru cevabı veren 30. kişi bu sefer. Çok fazla mesaj geliyor. Hak yemeyelim gerilerde kalanlardan. 30. dinleyenimize gönderiyorum biletleri. Sal gelsin.
1: Senin mi? Hepsi senin mi? Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
11: en güncel haberler
10: istanbulfm.com.tr.

Cevapların içinde Nuri Alço var ya. İbrahim Tatlıses yazan var. Elbette ki Sezen Aksu'ydu doğru cevap. Dağılır, duman duman bir ömür olur ol. Necat İşler yazmış ya şarkının sözünü. Karışır mesafeler o anda. Emre kesinlikle artık evlenmelisin, bizden mutlu olmaya hakkın yok demiş. İroninin kralını yani.

Hanımlar beyler, ne çabuk geçti değil mi? Koskoca 3 saat yedik be. Yetmiyor biliyorum ama benim canıma yetiyor gerçekten. Sizde olmak çok güzel bir şey ama bu da çene de ha. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Erman Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Her zaman da söylüyorum biliyorsun. Kimler buradaysa bir emoji bekliyorum. Kaptanlar bakalım yayını terk etmişler mi? Uzamışlar mı? Arazi olmuşlar mı? Çok çabuk geçti. Evet evet evet haklısınız. Ama bu şarkı sana geliyor. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun.

0: Ay. Ben de sizi çok ama çok seviyorum. Siz olmasanız ben burada kendi kendime deli gibi konuşacak halim yok değil mi? Siz varsınız diye, sizin sayenizde. Allah bizi ayırmasın. Güzel bir hafta sonu geçirmeni temenni ediyorum. Pazartesiye kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal.
1: Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Sesini açsana biraz.
1: Mümkün mü böyle bir aşkın? Bir gün gitsen bile.
0: Seni kimsenin üzmesine izin verme.
1: Hayır.
0: Çünkü sen çok kıymetlisin ve teksin. Pazartesi sabahı Allah'ın izniyle görüşürüz. Kendine iyi bak, hoşça kal.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklığı

0: Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Tende Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Yalçın.net.

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emre Mutlu Show.
7: Hafta içi 7-10 arası

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler.
5: En güncel haberler.
4: istanbulfm.com.tr.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Bir reklam.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: için. Bir reklam.
1: Reklam.
0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Mertel Bahçelievler Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu basın ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde ise İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Kavacık Ataşehir aralıklarla etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli, Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Pirusköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken TEM'de Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ekspertiz günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 35, İzmir 34, Bursa 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli, Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz.

0: Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

0: açık kaldı. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
1: Şimdi İstanbul FM'de.
2: Ön bizim için

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

git. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.